0: Beste diyor. Beste diyor ki kanımı sapa juara çapa kuyala minutu. Sapa kini kanyo pietra kabar. Ketawa ngel kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
3: Alah dulu.
0: Lagu ngel.